kaynasın kaynasın. Sürü sürü cezbeler kaynasın kaynasın. Halime'nin göbeği oynasın oynasın. Halime'nin göbeği oynasın oynasın.